daha az şaq varlaş. Talovu kondoromora taguyan bu sultanas. Aknun kalbi manu tostan hediye ha bahre padişahı.